Herkes var mı sayede? Düşe düşe düşe. Dur dur dur dur düşe. Dur dur dur dur düşe.